Evet, Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'in bir saatlik yani evet başladı. Bir saat süresi içerisinde gündemdeki konulara değineceğim. Aynı zamanda evet, birkaç tane de farklı Almanya'dan, Avrupa'dan, yaşadığımız ülkeden kısa haberlere değineceğim. Ben Mustafa Akpolat, güzel bir akşam diliyorum. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe. Türkiye'de biliyorsunuz gündem son bir aydır neredeyse NATO zirvesi öncesi gözaltılar, tutuklamalar, baskılar, yasaklamalar, yani sıkı yönetimin daha ilerisi tamamen bir diktatör rejiminin uygulayabileceği her yol yöntem denendi ve iki gün süren zirve bitti, zırvalarla bitti. Evet, bu NATO zırvası da aynı Trump'ın bir şovuna dönüştü aslında. Erdoğan'ın Trump'dan kol kola girip yürümeye çalıştığı görüntüleri görebildik. Ondan ötesi tabii ki ağırlandılar, iyi ağırlandılar, güzel ağırlandılar. 20 milyar dolar mı o Türk lirası mı ne harcandığı söyleniyor bu zirve için. Trump'ın bir tek isteği vardı, para ver, savaşçılarımı destekle, ABD kusursuz biat et. Aslında bütün katılımcılar, bütün ülkelere dayattı buydu aslında. NATO zirvesi Türkiye'nin ittifak adına üstlenmeye hazır olduğunu açıkladığı yeni askeri sorumluluklarını tamamladı. Türkiye'nin NATO eksenli güvenlik politikalarının kurumu daha da derinleştiğini değerlendirmeye yapıldı. Trump'ın sevmediğini liderler ve ülkeler açıklaması ise dikkat çekti. Tüm görevleri eksiksiz kabul eden liderler Trump'ın en sevdikleri oldu. Trump'ın en sevdiği de Erdoğan'dı biliyorsunuz. Gelmeden önce Erdoğan'ı çok seviyorum diyordu. İki de yine Ankara'da yaptığı açıklamada ya bir söylememle rahibi bıraktı demesi tekrardan Türkiye'deki adaletin, hukukun kimlerin emrinde olduğunu bir kez daha siyasi bir kararla birilerinin nasıl bırakıldığı, ben bu beden bu canda oldukça falan diyen Erdoğan'ın nasıl bir telefonla yargılanan bir insanı haklı haksız doğru yanlışlığına değinmiyorum ama nasıl da hemen aynı gün hiçbir şey yasal prodüsere gerek duymadan bırakıldığını biliyoruz o dönemlerde. Bunu Trump yine iyi adam seviyorum ben diyor.

Tarihinde. Evet. Savaş örgütü NATO aslında bir savunma örgütü, yani kuruluş amacından bugüne kadar gelinen noktaya bakıldığında aslında bir savunma örgütü adı altında kuruldu ama bir savaş örgütü. 36. evet ve liderler zirvesi tamamlandı. Zirvede saray rejimi adına en öne çıkan temel fotoğraf ABD Başkanı Trump'tan alınan övgü oldu. Sözler ve siyasal İslamcıların ikiyüzlülüğü oldu. Aynen öyle oldu. Zaten bu zirveye istedikleri gazetecileri aldılar. İstemedikleri muhalif olabilecek veya oradaki çarpıklıkları ve çelişkileri ve yüzsüzlükleri, ikiyüzlülükleri yansıtabileceğini düşündüğü gazeteciler alınmadılar. Saray rejimi Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın dört bir tarafından kan gölüne çeviren emperyalistler için ülkede fiili bir OHAL uygulamasını hayata geçirirken zirve sonunda bine yakın yurttaş gözaltı ve tutuklamalar karşı karşıya kaldı. Yani bu insanlar hiçbir eylem yapmaksızın yapabilecek ihtimali olanlar insanlar, yaşlı yaşlı insanlar, emekli öğretmenler, Tema Vakfı gönüllüleri olana kadar insanlar gözaltına alındı, tutuklandılar ve halen tutuklular içeride. Ülkenin bağımsızlığı için sokağa çıkan yurttaşlara ülkenin dört bir tarafında polis karşısında buldu. Zirvenin son gününde konuşan Erdoğan, ülkenin kara gücünün NATO ittifakının hizmetine sunmaya gayret içerisinde olduğunu söyledi. Evet, pazarlığı ordu üzerinden yapıyor tabii ki. Ülkede yaşanan yolsuzlukları, derinleşen ekonomik krizi görmezden gelen Erdoğan, Türkiye olarak 2030 yılında önce savunma harcamalarımızın oranını %5 düzeyinde yükseltmek için tedbirlerimizi aldık diyor. Yani ülkenin gelirlerinin %5'ine silahlanma verdi. Zaten bunu Trump söylüyordu. Birçok Avrupa ülkesi bu konuda çelişkiler, ifadeler vardı. Yani hemfikir değillerdi. Ama Erdoğan baştan hazır. Yani emrine amadeyim diyor Trump. Ne dersen hazırım ben. Hazır ve nazırım diyor saray. Ve ona göre zaten NATO zirvesi Erdoğan'ın Trump'ı karşılaması ve ona Trump'ın ona döktüğü övgüler bitti. Ve öylece anlaşılıyor ki Erdoğan sadık ve tamamen itaatkar bir eri olarak kendini resmi olarak açıklamış oldu bu şekliyle. Trump ilk olarak Erdoğan'dan çözümlerden memnunuz dediği İran hakkında konuştu. Ateşkes bittiğinde de dile getiren Trump, önceki gece İran'a tekrardan saldırdıklarını dile getirdi biliyorsunuz. Nükleer silaha sahip olamayacaklar diyor. Hep aynı gerekçeler, hep aynı daha önce Irak'ın işgali gibi. Aynı yalanlar, aynı şeyler devam ediyor. Amaç emperyalizmin bölgedeki çıkarlarıdır. Erdoğan'ın Trump bağı. Şimdi Trump'ın sevip sevmediklerini diyerek açıkladığı bu listenin arkasında yatan en temel unsur ile NATO'nun 3-0 olarak değerlendirilen zirvenin bundan sonraki yönelimle ilişkili emperyalistlerin savaş politikalarını destekleyen ABD ve NATO çerçevesine verilen tüm görevleri amansız, fakatsız kabul eden, yani itaat eden, amansız, fakatsız, itaat eden tüm liderler Trump'ın en sevdikleri olacak. AKP'li Erdoğan da hakkında da ardı ardına Trump tarafından sıralanan övgüler de bu yüzden boşuna değildir. Evet, Rahip Bronson'un bir telefonla bırakıldığını hatırlatan Trump, biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye'nin askeri gücünü vurgulayarak Trump'a karşı verilen askeri harcamaları arttıracağını, ABD'nin de çizdiği çizgilerden memnun mesajlarında saray rejiminin emperyalistlere olan bağımlılığını ortaya çıkardı deniyor haberde. Evet, bunu bir günden sizden paylaşıyorum, bir gün gazetesinden. Rejimin ikiyüzlülüğü zaten biliyoruz. Siyasal İslamcı rejimin ikiyüzlülüğü çok daha önce Filistin'de yaşanan katliamlar karşısında kanama mesajlarının öteye gidemeyen, İsrail'e ticaret kesmeyen iktidar ve yandaşlarına geldiği son noktada ABD'ye olan sevgi sözleri oldu diyor gazete. Zirve boyunca Trump Erdoğan yakınlaşmasının dünya kamuoyunun önünde serilerken yandaş medya organları ABD'den alınan övgüleri büyük müjdelerle sundu. Alınan övgüler, evet, övgülerden bahsedildi. Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması yandaş gazeteler manşetlerini süsledi. Türkiye'nin zirvede istediğini anı aldı. F-35'lerin ülkeye geleceği ve tüm bunların Erdoğan'ın Trump ile kurduğu dostluk sayesinde gerçekleştiğini vurgulandı. Yani bu sürece gelmesine neden olanlar kim? Hadi diyelim ki F-35'ler veya ne bileyim katsa yaptırımlarına uğramasının nedeni ne? Yapan politikalardı. Yani boz yap ve yaranmaya çalış, itaat et, rahat et. İtaat et, rahat et.
Erdoğan'ın politikası.

emperyalizme itaat et, rahat et. İktidarda kal, sarayda kal. Ülkenin yeraltı, yerüstü bütün zenginliklerini ve bütün imkanlarını emperyalistlere peşkeş çekerek, sunarak itaatçıyım ve rahat bırakın beni diyor, rahat ettirin beni diyor. Erdoğan ve Bibi'ye seviyorum. Bibi kimdi ya? Konuşmasına sevmediği ülkeler ve liderler değerlerinde devam eden Trump, İran'a ilişkin 47 yıldır sorun çıkarıyorlar. Bunları sevmiyorum demiş. Bazı liderleri seviyorum, bazılarını sevmiyorum demiş. Vay anasını be. Her şey Trump'ın ne sevip sevmediğine bağlı, dünyanın kaderi sanki. Trump'ın listesi ise şöyleydi. Erdoğan'ı seviyorum. Mesela kırmızı halı serdi diyor. Bak dalga geçiyor insanların, gerçekten bu dalga geçiyor. ABD'nin yıllarca adil davranmadılar diyor. ABD'ye yıllarca adil davranmadılar. Erdoğan'ı seviyorum, kırmızı halı serdi. Bibi, yani İsrail başbakanıymış Netanyahu'dan, severim ama diyor tam bir savaş başbakanı diyor. Dün Türkiye ile ilgili kötü şeyler söyledi. Erdoğan ile konuştum. Savaşa girebilirdi. İsrail ve Bibi'yi sevmiyorum biliyorsunuz. Ama benim için savaşa girmedi diyor. Bak. Benim için, kendisi için diyorum. Yani hangi zırvaları size okuyayım ki? Yani sonuçta ben size şeyi paylaşayım aslında. NATO zirvesinde bilgilerin tam metni. Burada aslında 50-70 milyar dolarlık yeni silahlanmaya gidilecek. Bu da tabii yok ülkelerin bütçelerine ayrılacak. Evet, bildirgenin metnini şöyle sizden paylaşayım. Eğer bir şarkı dinleyeyim, ondan sonra bunu sizlerle paylaşayım en doğrusu. Başınızı fazla ağrıtmadan. Bu şarkıyı seviyorum, biliyorum nedense siz de seversiniz, belki dinleyelim.

Evet, dedik ki NATO zirvesi bitti. Açıklama vardı. Bildirginin tam metnini sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında yani özetinde birilerinin şovuna dönüştü. Ankara'nın günlerdir önceden birçok insanı gözaltına alarak tutuklayarak bine yakın insanı muhtemel eylemciler olarak gözaltına alıp tutukladığı, sorgusuz, sualsiz ve aşağıladıkları insanları, yani kendileri aslında kimliklerini sergilediler bunu yapanlar. Ve emperyalizme biatlarını tekrar ettiler. Biat et, rahat et. Politikasını güttüler, ben öyle diyorum. Ve bildirgenin tam metninde okurken sizler şöyle, evet biz diyor bildirge, Kuzey Atlantik İttifakı'nın yani NATO devlet ve hükümet başkanları olarak Washington Anlaşması'nın 5. maddesi kapsamında ortak savunma taahhüdümüzü ve transit bağı olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldik. Birimize yapılacak olan saldırı hepimize yapılmış sayılır. 5. maddesi bu çok ünlü sürekli. Diğeri birliğimiz, dayanışmamız ve ortak gücümüz özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızın 1 milyar vatandaşın barışının, güvenliğinin ve refahının temelini oluşturmaya devam ediyor. Alçak yalancı bunlar ya vallahi. Özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımız bak. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derecelik yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Ya. Diğer tarafta devam ediyor diğer madde. Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehditine ve terörizme kalıcı tehditlerine karşı müttefikler layık savunma taahhüdünü hayata geçiriyor. Avrupa'daki müttefikler ile Kanada 2025 yılında temel savunma ihtiyaçlarına yönelik yatırımların $139 milyar üzerine arttırdı. Bu yatırımlar ihtiyaç duyduğumuz kabiliyette kazandırırken savunma sanayimizi ve dayanıklılığımızı da güçlendiriyor. Yani silah savunma, evet silah savunma adı altında dedikleri silah firmalarının daha da zenginleştirilmesi. Diğer tarafta bugün Ankara'da $50 milyar üzerinde yeni savunma alanının yapılacağını açıklamış, alımı yapılmış. Ortak üretim kapasitesi artırmayı ve sanayi ile birlikte çalışarak inovasyon hazırlamaya taahhüt ediyoruz diyorlar. Müttefikler arasında savunma ticaretindeki engelleri kaldırmayı ve NATO'ya ortaklıklarını kullanarak savunma sanayindeki işbirliğine ve üretim kapasitesini en üst seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz. Daha fazla silah, daha fazla savaş demek. Teşekkürler Hasan, iyi yayınlar demiş. Evet, devam edelim. Geleceği inşa ediyoruz diyorlar. Geleceği yıkmak ediyor bunlar. Bunlar geleceği inşa ediyoruz diyorlar. Bunların gelecek dediği emperyalizmin egemenliğinin pekiştirilmeye çalışması. Evet, geleceği inşa ediyoruz. Daha güçlü bir NATO için, daha güçlü bir Avrupa ve modernize edilmiş bir ittifak. Bu ne anlama geldiğini, evet biliyorsunuz, daha fazla savaş, daha fazla sömürü. Avrupa'daki müttefikler ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak ittifakının savunmasına daha fazla sorumluluk üstleniyor. NATO'nun caydırıcılığı ve savunması nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kabiliyetlerinin dengeli birleşimine, uzay ve siber yeteneklerinin desteğine dayanıyor. Evet, daha farklı alanlara. Teşekkürler Hüseyin. Diğer tarafta Ukrayna transatlantik güvenliğe katkı sağlıyormuş. Ukrayna, evet nasıl sağlıyorsa. Müttefikler Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına verdikleri sarsılmaz desteği sürdürüyor. Avrupa'daki müttefikler ile Kanada artık Ukrayna'ya yönelik güvenlik yatırımlarının büyük bölümünü ilkili ve çok taraflı mekanizmalar üzerinde finanse ediyor. Evet, savaşı daha fazla körüktür. Habire evet. Müttefikler bu desteğin uzun vadede adil örgütlenebilir ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurguluyor. 2026 yılı için müttefikler Ukrayna'ya €70 milyar tutarında askeri tecrübat ve yardım ve eğitim sağlamayı taahhüt ediyor. 2027 yılında en az aynı düzeyde desteğini sürdürmesine yönelik egemen kararlarını teyit ediyor. €70 milyar bugüne kadar askeri tecrübat ve yardım eğitim sağlamayı taahhüt etmiş. 2027'de ve bu kadar daha. Evet. Ukrayna destek kredisi aracılığıyla Ukrayna çok yayılı finansman sağlama kararını memnuniyetle karşılıyor diyor. Ve diğer ittifak stratejik rekabet, yaygın istikrarsızlık, hibrit tehditler ve güvenlik ortamımızı şekillendiren sürekli krizlere karşı uyum sağlamayı ve gerekli adımlar atmayı sürdürüyor. Müttefikler İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahip olmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyor ve İran'a Hürmüz Boğazı'nda Sevrüsfef özgürlüğüne tam olarak saygı göstermesi çağrısında bulunuyor deniliyor. Evet.
Ve en son olarak da bize gösterdiği cömert misafirperver için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bir sonraki toplantımızda yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bildirge 2 günlük Türkiye'yi toplantının öncesi ve sonrasında yaşananları az çok basını takip edenler, kamuoyunu takip edenler biliyor, görüyor. Tamamen ABD biatın bir resmiydi. Yapılan yollar, kapatılan brandalarla kapatılan manzaralar diyelim. Çünkü yoksul semtlerin gözükmemesi için elinden geleni yapmaya çalıştılar ama sanki gelenler bilmiyor Türkiye'nin durumunu. Neyi örtüyorsunuz, neyi kapatıyorsunuz, neyi kapatmaya çalışıyorsunuz? Kendi utancınız mıdır yani? Kendi utancınız, evet. Bildirge bu ama için özetle magazin tarafından bir tarafa dediğim gibi şov yaptılar. Yine dünya halklarına daha fazla savaş, daha fazla sömürü, baskı demek olduğunu herkes biliyor. Bunu da Ankara yani Erdoğan saray rejimi kendi lehine çevirebilmek için ve özellikle de dediğim gibi sürekli tekrar ettiğim biat et rahat et. Ben biat ediyorum beni rahat ettirin diyor. Ve o konuda da hiçbir şikayetleri yok ve Trump çok seviyor. En çok sevdiği liderler arasında geliyormuş Erdoğan. En başta geliyor. En başta. Evet durum buydu. NATO zırvası bitti ve gelenler gitti. 20 milyardan fazla bütçeden para ayrıldı bu zırvaya ve tabii bundan sonra olacaklar da ayrı bir sürü şey vardı ama başınızı daha fazla ağrıtmayayım. Bir şarkıyla devam edelim. Zülfü Livaneli'den dinleyelim. Evet yine bulut mu olsam desin. Bulut mu olsam.

Evet, Deniz Olurmalı deyince aklıma Deniz tabii ki ismini aldığı Deniz Gezmiş, aynı zamanda Deniz Göktaş'ta bir mektup vardı geçenlerde biliyorsunuz. Komedyen ve aynı zamanda güzel de Türkiye'nin gündemiyle ilgili, Türkiye'nin şu anda konuşmayan birçok şeyi aslında güzel ifade etti. Yani utangaç bir diktatörden kabuğunu kıran bir diktatöre evrilmesini anlattı Erdoğan'ın. Erdoğan'ın oğlunun Burak dedikleri o diğerinin trafikte bir insanı katletmesinden sonra mahkemeye bile çıkmadan davanın kapatılmasını gündeme getirdi. Ölü Deniz isimli stand-up gösterisine YouTube'da milyarlarca kişi tarafından izlenmesinin ardından iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilmesine tutuklanan Deniz Göktaş sosyal medyasında ilk kez bir paylaşım yapmış. Sosyal medya platformu X'te bir paylaşım yapan Göktaş keyfinin yerinde olduğunu söylerken ilerleyen günlerde façayı bozmamak için hiç iyi hissetmiyorken iyiyim diyebilirim. O durumda bir yerlere göz kırpma emojisi koyarım ifadesini kullanmış. Orada da rahat durmuyor bakın Deniz. Göktaş mesajında gözaltı ve tutuklama sürecinde yaşadıklarını espri bir dille anlatıyor. Sizlerle paylaşmak istiyorum onu da. Karatepe Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda herkese selamlar. Yani oraya kuyu cezaevi diyorlar. Merak eden varsa içten bir şekilde söylüyorum. Keyfim yerinde. İlerleyen günlerde façayı bozmamak için iyi hissetmiyorumken iyiyim diyebilirim. O durumda bir yerlerde göz kırpma emojisi koyarım diyor. Birçok açıdan nostaljik bir deneyim buluyor. Yıllar sonra televizyon izliyorum ve Alaturka tuvalet kullanıyorum. Üstüne bir de Dünya Kupası eklenince 2002 yılında maça yetişmek için okuldan eve koşan çocuk denize döndüm ama şişman Ronaldo'suz aynı keyfi vermiyor. Bu arada reklamlar iyice sıkıntı olmuş. Kantinde Adblock istemek için dilekçe yazmayı düşünüyordum. Sürekli meşrubat içen Boran Kuzum ve Feyza'nı görüyorum. Umarım müstakil bir ev olacak kadar iyi bir kaşeye alışmışlardır. Yoksa çekilecek çile değil. Nihat Kahveci'ninkini evde de kurtarmaz. Kuşkaş ne topçuydu be. Bir de yağcılık gibi olacak ama TRT 2 çok iyiymiş. İlaçlarıma henüz ulaşamamışken Kiarostani ve kirazın tadı antidepresan gibi imdadıma yetişti. Yine yemekler Öttü yemekhanesiyle aynı. Dışarıdayken günde 1,5 öğün yiyordum. Burada 3 öğün yiyorum. Vakit geçsin diye de diş fırçamın işini de günde 2'ye çıkardım. Yine vakit geçsin diye Alaturka tuvalette daha sağlıklı diye düşünmüştüm. Öyle değilse de bile burada çıkanlara kadar söylemeyin. Motive kakalarımın tadı kaçmasın diye. Her çekimde sırtım içinde diyor. Yani bir arkadan elleri kelepçeli bir fotoğraf paylaşıldı polisin. Bu ne kadar ya, ne kadar tezgah, bu ne kadar, yani bu kadar göz göre göre bir insanı veya güya arkadan elleri kelepçeli olunca ne yapacaksın? Yani o insanı küçük mü düşürmüş olacak? Kendileri düşüyor. Bildiğimiz gibi kendi isteğimle dönüp teslim olmama rağmen ters kelepçe yapmak istediler. Rızam olmadığını söyledim. Zor kullanarak yaptılar. Şanlı direnişim yaklaşık 4 saniye sürdü diyor. Polise 2 katım ne yapayım diyor. Sonra emniyette birisi ya aslında sosyal medya içerik üretmek için demiş olmalı ki restoranda tam yemek yiyecekken arkadaşlar bir saniye bozmayın deyip masanın fotoğrafını çeken infüzyon tatsızlığından ters kelepçeyle videolarımı çekildi. Önden arkadan yandan hepsinden bir şekilde kameranın bulup sırtımın için uzaktan arka açıyı yayınlayabilmişler. Yapıcı bir eleştiri. Vatan emniyet binası dökülüyor. Çalışanlar sıcaktan baygınlık geçiriyordu. Osmanlı'dan kalma klimalar var ve onlar da çalışmıyor. Sadece amirlerin odasında son mobil klima var. Bu memurlar sırf siz istiyorsunuz diye kendilerine hiçbir zararı olmayan ve hatta belki sempati duydukları insanlara kötü polis rolü yapıyorlar. Duygusal yükü ağır olmalı. Müstakil ev verseler yapmam. Bari bir klima alın. Yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim. Bu 2 günlük kısa mesaimi gösterdi ki Behzatçe ve bir zamanlar Anadolu'da kurmaca değil belgeselmiş. Bütün diyaloglar ve karakterler birebir çekmişler diyor. Gerçekmiş. Uçağa binmeden önce internetteki son dakikalarını gördüğüm son şey ailesinin gözüne girmek için kendini yakıyor. Yazık. Tarzı yüzeysel psikolojik analizlerdi. Annemin
Aybin ve veya Biblo kırdığı için ağıt yakması ve babamın gerçekten iyi bir baba olması dışında bütün anlattıklarım kurmacadır. Şaka yazabilmek için uydurduğum hayali çatışmalardır. Kişi ve kurumlar gerçek değildir, mizahi bir yaklaşımdır. Pardon, mahkeme diline alıştım. Siz bari şaka açıklattırmayın diyor. Burada da yine şakasını yapıyorum. Ailemin arkamda olduğunu biliyorum diyor. Kendimi bildiğim bileli hiçbir konuda baskı yapmamış, bana dair beklentiye girmemiş, çöp adam bile çizmsem duvara asmış can dostlarımdır ikisi de. Her anne baba kadar korumacı ve kaygılıdırlar. 2023'teki ilk tarbiye gösterimden sonra bile psikolog olsan keşke, boş vakitlerinde de stand-up yapsan seviyesinde klişe yurt dışındaki İngilizce yapsan olmuyor mu diyecek kadar oğullarını gözlerinde büyütmüş insanlardı. Hem fikir olmasalar da bütün saçma kararlarımın arkasında durdular. Bu gösteride de böyle olduğunu biliyorum. Huzurumuzda ikisini de öpüyorum diyor. Bu gösteride ne yaklaşık ne karışık umarak ne de bir an bile cesur hissederek yayınladım. 7 yıl boyunca muhteşem bir hayat yaşadım. 25 yaşıma kadar içe dönük, ölümüne karamsar, hiçbir şeyden şikayet, her şeyden şikayet eden bir insan olarak hobi seviyesinde 20 seyirciye stand-up yapsam yeterince mutlu olacakken yüzlerce gösteride binlerce insanla beraber güldüm. Yüzlerce yeni arkadaşım oldu, çok kalabalık ve sevgi dolu hissettim. Üstüne ihtiyacım, çok üstüne para kazandım. Gencecik insanlar, burada şeydi bak, üstüne ihtiyacımın çok üstünde para kazandım. İhtiyacı nedir ki? Yani. Teşekkürler Mustafa, Kayseri'ye selamlar. Evet, gencecik insanlar üniversiteleri korumak için birçok konuda aynı düşünmediklerini, belediye başkanlarına haksızlık yapıldı diye başlarına bu kadar bela alırken politik mizah yaptığını iddia eden biri olarak en zararsız cümleler bile ama buna yanlış anlarlar mı? Burayı manipüle edip sana saldırırlar mı? Kaygılarıyla silmekten, etrafımdan dolanmaktan sıkıldım. O kadar sıkıldım ki sıkıntım hayli yüksek olan korkumu aştı. Şu laf çok önemli. Sıkıntım hayli yüksek olan korkumu aştı. Evet, korku duvarları yıkılırsa dişler değişebilir ülkede. Gözaltı gecesi uyuşturucu testi sonrası götürüldüğüm hastanede beni görünce heyecanla el sallayan 70 yaşında teyze ise kişisel sıkıntımı hayalimin ötesine bir memnuniyetle dönüştürdü. Halk beni anlamadı ve başıma işler geldi diye beklerken halk beni anladı ve başıma işler geldi oldu. Vın vın. Temel seviyede Türkçe bilen, gösteriye sahiplenen ve dayanışma gösteren herkese sevgiler. Gündemi sallıyorum. Kararlıyım. Bu sefer Mektik'in bitireceğim. Size dışarıdan kolaylıklar diyor. Evet, dışarıdakiler daha zor yaşıyor gibi anlatıyor. Esprisini de yapmış yine burada. Deniz'in de ve Deniz gibi, evet, Deniz ya, Deniz işte. Ne anlatayım ki, Deniz. Mizaha bile tahammülleri yok. Arkadan ters kelepçe fotoğraf paylaşabilmeleri için 4-5 kez git gel çek oldu olmadı yapıyorlar. Ve her gülümsediğinde bu olmadı deyip yeniden çekiyorlar. Evet, neşemizi çalamayacaklar deniliyor Deniz'e. Bir şarkı daha dinleyelim, ondan sonra devam edelim. Neyi dinleyelim? Bugün seçmedim aslında, öylesine spontan. Şöyle ne gelirse onu dinleyelim diyeceğim de. Evet, dinleyelim. Bakın kimmiş.

Evet, NATO'nun peki Almanya'daki yankılarını görüyorum NATO zirvesinde. Almanya'da Tomahawk füzesi alacakmış. Friedrich Merz Ankara'da yapılan NATO zirvesinde ABD'nin Tomahawk füze sisteminden satın alması konusunda anlaşma sağladığını duyurmuş. Ve demiş ki Merz ayrıca zirvenin çok yararlı geçtiğini belirtti. Çok iyi yedik, çok iyi gezdik, çok iyiydi falan işte böyle. Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde Amerika üretimi tipi füzelerinin Almanya'ya satışı konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma Almanya Başbakanı tarafından Federal Meclis'te yapılacağı hükümet açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuş. Ankara'da NATO'nun toplantısı sırasında ABD yönetiminde Amerikan Tomahawk füzelerinin satın alınması ve Almanya'da konuşlandırılması konusunda anlaştık diye Merz. Böylece de savunmamızdaki önemli bir stratejik boşluğu da kapatıyoruz demiş. Aynı zamanda Avrupalı sistemlerimizin geliştirmek ve Avrupa'da konuşlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz falan filan demiş. Evet, savunma harcamaları devam artacak. Federal hükümet Almanya'nın savunma ve güvenlik harcamalarının önümüzdeki yıl 127 milyar euroya, 2028'de de 167 milyar euro ve 2030'a kadar da 196,4 milyar euroya çıkarmayı planlıyor. Merz bu gidişatın Almanya sanayisi için önemli bir fayda sağladığını belirterek sanayi dedikleri savaş sanayi yani evet. Almanya'da ve de Avrupa'da yeni bir ve güçlü bir savunma sanayi oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Daha fazla silahlama, daha fazla savaş yani ifadesini kullanıyor. Merz Kanada'nın Alman askeri tersanesinde TKMS-12 denizaltı siparişi ettiğini belirterek bunun Almanya Federal Cumhuriyeti'nin tarihinde en büyük uluslararası silahlanma siparişi olduğunu belirtmiş. Evet. Kanada'nın Almanya askeri tesislerine Kanada Almanya denizaltı siparişi vermiş. Ve bunun en büyük silahlanma siparişi olduğunu belirtiyor. Seviniyorlar tabii ki. Yani silahlanma. Trump'ın iptali sonrası yeni formül. 2024'te ABD'nin başkenti Washington'da yapılan NATO zirvesinde Joe Biden döneminde 2026 yılı için Almanya'da bu füze sistemi yanı sıra yeni geliştirilen hipersonik silahların da konuşlandırılacağını açıklamış. Ancak Başkan Trump döneminde ABD bu planı vazgeçmişti. Berlin Tomahawk füzelerinin satın alınması iptal eden söz konusu planı bir alternatif oluşturuyormuş. Amaç Rusya'yı caydırmak. Gerekçe Rusya. Bütün bu silahlanmanın gerekçesi Rusya. Bunlar gerekçe bulmalarına gerek yok ama gerekçeleri bu. Rusya emperyalizmin özünde vardır, doğasında vardır. Daha fazla savaş, daha fazla silahlanma, daha fazla baskı, daha fazla sömürü ve daha fazla saltanatların iktidarlarının emeğenliklerin devamı için ne gerekiyorsa yapacaklarının bir teminatıdır bu savaş. Evet, savaş harcamaları. Almanya gündeminde de baktığımızda başka ne var şöyle bir göz atayım. Almanya'da bir eyalet suçluların uyruklarını açıklayacakmış. Uyruğun geldi yani. Almanya'da Baden-Württemberg eyaleti adı belli suçlara karışan şüphelilerin uyruk bilgisine basın açıklaması kararı aldı. Uygulama ayrımcılık ve önyargıları körükleme çağrısına. Amaç budur zaten yani. Dikkat ederseniz eğer bu Bild gazetesi olsun ve Alman bazı bölümü herhangi bir suç işlendiğinde canlayan kişiye yazık müzik sesi bağlandı. Evet, engellendi de şimdi kapandı bir anda açıldı. Biliyorsunuz Bild gazetesi veya bunun benzeri o eksendeki yayın yapan daha çok ırkçılığı körükleyen sağcı gazeteler veya medya göçmenler üzerinde bu politikaları devam ediyor sürekli. Herhangi bir suç işlendiğinde suçu işleyenin eğer Almansa ulusundan bahsetmemesi ama Alman değilse bunu özellikle üstüne basa basa bir ne bileyim neyle bir nereli şunlar bunu yaptı falan diye sürekli öne çıkarması bilinçli bir politikadır. Bunun şimdi bu eyaletin bunu açıklaması daha çok da Alman olanları açıklayacaklarını düşünmüyorum ama Alman'ın yapmışsa herhangi bir suç işlemişse de psikolojik hastadır. Psikolojisi bozuktur. Bundan dolayıdır. Onu geçiştirirler ama bir göçmen kökenliyse Alman değilse bunu manşetlere taşırlar.
Bundan böyle uyruk bilgisi prensip olarak eyalet polisinin basın açıklamalarına yer alacakmış. Evet, şimdiye kadar dağılıyordu zaten yani. İçişleri Bakanlığı'nın göre istisnalar yalnızca çocukların korunması gereken olaylarda devam eden soruşturmalarda veya şüphelinin kimliğinin deşifre etme tehlikesinin bulunması gibi durumlarda geçerli olmayacakmış. Evet, güven talep eden kişi ve kurumların şeffaf olması gerektiğini dile getiren Hegel bunu da süslüyorlar, şeffaflık adına bunu yapıyorlar. Soğukkanlı nesnel ideolojik gözlükler veya polemiklerden uzak ve en önemlisi de her yerde ve herkes için aynı kurallar çerçevesinde alması gerektiğini dile getirmiş. İki yüzlü bunlar. Basın konseyinin kuralları farklı demiş. Alman basın konseyinin basın kuralları suçlara ilişkin haberlerde uyruk bilgisinin paylaşılmasının genel bir kural olarak benimsemiyor. Medyanın kendine taaddüdü olan söz konusu kurallarda şüphelilerinin veya faillerinin etnik, dini veya diğer azınlıklarla aidiyetlerinin belirtilmesinin bireysel yanlış davranış ayrımcılığı bir genellemeye yol açmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Basın kurallarına göre bu uyruk bilgisinin yalnızca bunu ilişkin gerekçeli bir kamu yararı olduğunu belirtmesine öngörülüyor. Yani bunu yapmak elbette ki toplumsal olarak genellemeyi, o bahsedilen dini, etnik kökenine ifade edilmesi bir bütün olarak genellemeye neden oluyor basında. Bunu neden olabileceği gerekçesiyle basın konseyi böyle bir şey yapılmasını doğru bulmuyorum. Evet, son 10 dakikaya girdik yayınımızın. Bir şarkı daha dinleyelim, ondan sonra bakalım ne var ne yok gündemimizde. Kalın, evet, bir şarkı daha dinleyelim.

Sonra fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış. Üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur. Kalsam çöl. Gidersem belli hasret olur ve belki beni sevenler de özler. Ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor.

Evet, İBB davası devam ediyor biliyorsunuz. 64. celsesi görülmüş. Tahliye edilen bir kişi isim, evet, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney cezaevinde çıktıktan sonra ilk olarak baba evine gitmiş. Burada yaptığı açıklamada, Silivri'de tutsak olan arkadaşlarıma ve belediye başkanlarına selam söylüyorum. Söyleyeyim İnan, buradayım ama vücut olarak buradayım. Benim beynim, yüreğim hali orada dedi. Evet, bir yıldır, yaklaşık bir yıldır, 11 aydır suçsuz, sebepsiz, keyfi olarak içeride, siyasi olarak içerideydi. İBB davasında 59'u tutuklu, 414 sanığın yargılandığı davanın 64. celsesinde aralarında tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevden uzaklaştırılan İnan Güney, eski medya aşığı çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Kaya ve Mehmet Karataş, Betin Bal ve Fethullah Demirel'in tahliyesine karar vermişler. İlk duruşması 64 gün sonra, davanın ikinci duruşması 17 Ağustos'ta başlayacakmış. Yani devam ediyor, tamamen siyasi, tamamen Erdoğan'ın muhaliflerine yönelik bir politikası olduğunu herkes biliyor. Evet. Ve yayınımızın son 4 dakikasına, 5 dakikasına girdik. Gündem çok ama böyle gözüme ilişen, sizlerle paylaşmak istediklerimi paylaşmaya çalıştım bir saat içerisinde. Güzel bir akşam diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcakla. Canan Erçetin'den bitirelim. Yalan desin. Evet, gündem dediğim gibi ağır her zamanki gibi. NATO zirvesi de Erdoğan ömrünü uzatır mı, siyasi iktidar ömrünü uzatır mı bilemiyoruz ama olup bitenin kendisine CHP yeni bir parti, daha doğrusu gerçek CHP diyelim, yeniden bir parti kurar mı, kurarsa ne olur, ona yönelik saldırılar, politikalar ne olur sarayın, hiç bilmiyoruz ama sadece izlemekten kalıyoruz. Ama yapılacak tek şey olduğunu düşünüyorum, halkın topyekun ayaklanması, başka bir çözümü yok bu işin. Ben öyle görüyorum, öyle söylerim, tek çözüm halkta. Evet. Ve Candan Erçetin söylesin. Yalanım güzel. Bir şarkı dinleyelim. Birlikte kalın. Sağlıcakla, her şey gönlünce olsun. İyi akşamlar.